sarang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vi fesimang. Heri libi, tena dede. Visa feti di sranang.

avortu funayari tudusu tutenti nanga siksi. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakri.